0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Takrar qilish orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini cho'nqirlashtirib, ularni texnik yaxshi egilishi va ishlatishini umid qilamiz. Undaqda birlikda yuqorida o'rgangan so'zlarni takror qilaylik.
2: Za cao
3: yao ot.
2: Za cao
3: yao ot.
2: Tiao xuan
3: tallamaq.
2: Tiao xuan
3: tallamaq.
2: Zhuang shi
3: bizmak.
2: Zhuang shi.
3: Bizmek
2: 预热
3: Aldın kızıtış
2: 预热
3: Aldın kızıtış
2: 改良
3: Yaxşılaş
2: 改良
3: Yaxşılaş
2: 亮点
3: Yarkın nokta
2: 亮点
3: Yarkın nokta
2: 试营业
3: Sınav tariqası da ticaret başlaş
2: 试营业
3: Sınav tariqası da ticaret başlaş.

0: 经过女娲的一番修整，天总算补好了，地也填平了，洪水和烈火也止住了，龙蛇猛兽也都逃到人们不容易发现的地方去了，大地又恢复了勃勃生机，人们又重新过上了安居乐业的生活。
1: 女娲能阿斯曼的样子，布伦能布伦斯的阿斯曼的个也做了不退休被他不录萨曼有了的给苏退休的团也卡了一个Deryalarda pelekli takaş kudayk zor dolkullar götürülüptü. Kel gün hashbeş digici zımılgı karap yopurulup, öy ve ziraetlerini besip getipti. Zımındaki deryalar şarkı canı kıkarap akaçka yol yol çoğun cılgılar payda boptu.